Mekke meti, Mekke bi imani, Mekke cezuye, Mekke fesadi, Mekke bedumi, Mekke agire kule li beyta, mala babi khoke, be cinazi babi lalo, Mehmed Ali suvari tiglan, yazıq el orta meydani, lo khiram leke, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, o

ne Mehmed Ali Sivare Tigraç kula dile mra suvari Bozikî dir pheneye Mete Beymane ne kuce bohbe Zaydo Mehmed Ali Sivare

كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور

نظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليماً.

Tu bila Şeyhan İbrahim Küçük Yebran İbrahim Kulye de Şevkhan İbrahim Vela de Kharib eder de Kuşe beder Muhan İbrahim Hayya dünya koş şababa keder Umar'a kame hamyan İbrahim Vela de Kharib Kharibistan'a Tuşe bir geçim eder de Kuşe beder

ne bahure java bakanya denlar işaret edesler düşmeleri dersman gelir cuman dersman jorin ne dişe elleri mesele reklamın üstüne yek yek kurmanca yek yek acem yek Allah Resulü'nün bir açımını cem yandajıydı Türkiye mi diye kapın zirahı çabı kirli biz mi teyli çapın diyece por kajana kandila Gerdan da racu da kondurayan tabi çartili yapın ise aşka faizli bir efendim artarı derdir vazgıladı Fırık emin eve seyhavi dina barış gülya Mesel Huda tavan dedi ki Rami Şahane gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet İbni Terzi'ydi hakimi Şemli'ye de Arabi Halukat dedi gerdan ekhaf kıp geber kuhara le kerem kim geli hevan okur no çıkavurin مچی بیای ترند ترند باز را گویا بشنم خیال خم اکین ردی وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخره عرب مصر راست می رابین آبای کربای شکر باید در بچه بر راست متهک مینه از این جمله جمعی انگاریت عجیب می دیه کبند را به چپل دیه پرکشی ناب کندی لگردن زره

Azizci beni demiyor adı kurma zemdi yeka pencere ve çavik ile biz ve tele çapıl direce po herkese nav kandil ekel denzere gel o beş ve geko dike la hu Arabe O lideranı ne seri gopal ki zivini desta bu leşe koni Arabi sakini kelim ve de kalkaz bir sek tome khanım anı zariya dadı da beri mine mal akı kıraf kili ocağını akı kor kili کلی تا کار این داره خوکن این داره خوب حق کلی تا مورکیا من از این نفرشی مگو عربه گلو تو عزبیاب میری گو کرو به بختو به بختیام که

Çavraş çavraş konardı, vazgeçme derudu. Müttegelek askeriye, deli kada haykiriye. Müttegelek askeriye, beş balata haykiriye. Eri valla, eri valla, eri.

Çavaraş çavaraş bana de, basketime der o de. Çavaraş çavaraş bana de, basketime der o de. Mütte gelek has geliye, deli kada hay geliye. Mütte gelek has geliye, beş bal.

Çavaraş çavaraş önerde Boğaz kentime gayrıda Çavaraş çavaraş önerde Boğaz kentime gayrıda Mütteke

kami ki meşeha piratı biberi manayan. Adet ve kizi meçhune aveye, bu kime manem aleye, kalepiri merun işte

vebirabeye Roja şemine serim bişoya Xemran bikeye karim bide berdelali maliye

ay heval o grem çune mal meraya ez kerbi delali dile xumametene ya adet ve hergi dişini pelokim delali male ya adet ve hergi te bra be hergi

Aşağı

Yeah, her guy.

ser și vas po as pe mohange fara gi ha je de chini ha ra gora

Okay.

Berxê sübeye serê mi deşê dilê mijbûna te ye ane yane Xudê bi fesad û şeytanê orta min qa azamı va qabûl neke qehele de çi ava mezhe va qa azamı mezhebeke girane Sara Çağı takım asun güvere kazi Ali gicim raya kdeş bu yek zozane Çava sanayi sal kede dese kodi harami miskini Merek rabdi kavili egundan da çava

Ah, gundin o mugon kazam kazine ya geben zira ve portaje nam kadile gerdene zira ve cedi eline Levetene ki kagadine zirane hur emercanine zara ve şirine Haberdane şekerine zimane tüdine sureti sori halkaline Cevara şekil dayine briyetene ki kaytayine pozi kazam püçüge piçine natike fene çoğartiline Lisene kazam kofine ser kofiye raşar uşam hakine ser şaran uşam akaram rişkine Ser be khodi emriş kara kol ezere mamodine ser bi geve simine takımasın gümbere kaze fenani zozan eli çürüye eli mançürüye eli vahudiye Lisine bi sinege kaz gol bin gol şuşanu tekmane velate mesrahde Merim şen roje gakone kodayna çadra hulye bi çikine bi mevani nava takımasın gümbere kaze da bi bine lezzet ecibeden ahubine geli gündi cinano Eze etune fralı kodi harami miskini mire

azamı kazine ya geben zira ve polkece nav kadile gerdene zira ve cede eline Zen de zervada ilel serzen de zervada ikuli ehliye kırkaşine de saat teşadı muşine derdi kule dünyayı da becerir sel ser kodi harabe miskini meri kiradadı cibine Ah halı korabiyomu go kazamı kazine ya geben zira ve polkece nav kadile gerdene zira ve cede eline Levetenin ki kağıdı nedir ane hure mercani ne zara ve şirine Xeberdane şekerine zimane düzine sureti şori halkaline Çevara şekil dayine bir yetenin ki kaytayine pozi kazamı Püçüke piçine natike frene çartırine Lisene kazamı kofine ser kofiyara şaru şemakine ser şaranu şemakare mirişkine Ser be khodi emrişkara kole zere mamadine ser bir geve Şimine takımasın gümbere kazı fenani zozane eli çürüye eli mançürüye eli vahuriye Lisine bisine ge kaz golü bingolü şuşanu tekmane velafe meserhade Merif çen roca gakone kodayna çadra hule biçkine bi mevani nava takıma sunu bere kazı da bine lezzet eci beden ahu bine geli gündü cinano Eze etünü fırralı kodi haram miskini mire

TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo.

Beleh cana min, dîsa baran dibare wek berî, lê vê carê li kolan